Salam kardeşim, bugün kota. Bugün bayram olsun, buçuk para veriyor. Şehir yerinde altı para veriyor. Siz kapıları çekin. Kimden parasını kapıları veriyor.